0: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Halkbank'tan Sərfəli İstehlak Krediti. İndi 40 min manata dek istehlak kreditini illik 12 faizden başlayan faizlerle 59 aya dek müddete elde edebilirsiniz. Etraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikteyik.
3: Asayişe Halkbank'ı Merkezi Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.

Sen gül yine açsın çiçekler yüzünde. Ben yine yalnız, ben perişan. Sen bana bakma mutsuzum, ben çok yerimde. İhtiyar bir ruhum, her şeye karışan. Sen bana bakma mutsuzum, ben çok yerimde. İhtiyar bir ruhum, her şeye karışan. Bir ışık yaksan, bir adım at.

Ayrı düşsen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.